yaşına vermeydinin katı homamin umiru. Ni wana mayan susa ama frafati se ye yan susa ya sebidia. Adiye ne sun kan se yan to bare mai hunyom. Ya beton hunyom ni akana ni onya makere se oyo nyame. Akasi to nyame hunyom.